0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

Bazen sorarım kendime, bu kadar sevmek nedir diye. Cevabı gözlerimde gizli, her bakışım gitme.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
9: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır. Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Çin 1998 yılına çıkardığı Aşk Yarası isimli albümün çıkış parçası Alim Allah'la başladık ve Demet Sağroğlu Gönlünce Yaşa'yla devam ediyoruz. Hoş geldiniz.

Emel Müftüoğlu'nun 1994'te yayınlanan Emelci albümü gerçekten başarılıdır. Bu albümde Aykut Gürel'den Ercan Saçi'ye, Harun Kolçak'tan Murat Yeter'e, Şehrazat'a birçok isim bir araya gelmiştir. Sevmek En Büyük Devlet albümdeki en keyifli şarkılardan bir tanesi. Retro'ya Doğan Canku'yla devam ediyoruz. Yaşamak güzel.

Retro'ya 90'lı yıllara ait en keyifli şarkılarla devam ediyoruz. Sertab Erener'in 99 yılında çıkardığı albümünden keyifli şarkısı Yanarım. Bir Aysel Gürel şarkısı, aynı zamanda geri vokalde Şebnem Ferah'ın da sesini belki duymuşsunuzdur. Kargo ile devam ediyoruz. Kargo'nun Sevmek Zor albümündeyiz. Şarkımız da Sen Her Zaman.

0: Bunu kapat.
1: Hadi şimdi, hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
6: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke. Radyo Ülke.
9: Unutulmaz şarkılar, unutulmaz anılar. 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de devam ediyor.
10: Her zaman, her yerde.
8: Radyo Ülke.

çıkış şarkılarından bir tanesi Bu Aşk Fazla Sana. Retro'nun yavaş yavaş sonuna geliyoruz ve 1998 yılındayız. Teoman'ın o albümünden. Onun da çıkış şarkısı Sus

1995'te çıkan 4. stüdyo albümü. Bütün şarkıların söz ve müziği kendisine ait. Bu albümün çıkış şarkısı Gidelim Buralardan bugün sizler için seçtiğimiz şarkıydı. Bülent Ortaçgil, Bu İş Çok Zor Yonca.

0: Mersin'in en çok dinlenen radyosu. Radyo Ülkü.
1: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz

¿sí o no?

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik.

0: Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat iş anında, Arkadaş Kundura üzüm iş anında.
0: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
0: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
9: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Türk şeker 5 kilo toz şeker 199.50. Beta 1 kilo Kızıldem çay 259.90. Peros 4 kilo sıvı bulaşık deterjanı 149.90. Domestos köpük temizleyici 450 mililitre 89.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke. Radyo Ülke.
7: Bir hafta boyunca Mersin'de gelişen olayları aktaracağız. Mersin'de bu hafta başlıyor.
6: Radyo Ülke.
8: İçişleri Bakanlığı Diyarbakır ve Mersin'de jandarma ekiplerince yapılan narkotik operasyonunda gözaltına alınan 90 şüpheliden 87'sinin tutuklandığını ve toplam 216 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi. Mersin'de düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin açılışına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 321 kilometrelik sahil şeridi, mavi bayraklı plajları, yayla kültürü ve zengin mutfağıyla Mersin, yaşayan bir kültür hazinesidir dedi. Festival kapsamında konserlerin yanı sıra Mersin mutfağı da ön plana çıkarılacak. Suriye'de savaşın sona ermesinin ardından başlayan yeniden yapılanma süreciyle birlikte Mersin ile Suriye arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve yıllar içerisinde oluşan kardeşlik bağlarının ticari işbirliklerine dönüştürülmesi amacıyla Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile Uluslararası Göç Örgütü ortak bir proje için çalışmalara başladı. Türkiye'nin farklı bölgelerinden yerel üreticiler, şefler, akademisyenler ve gastronomi öğrencileri Mersin'de bir araya geldi. Etkinlikte topraktan sofraya uzanan üretim zinciri, yerel ürünlerin korunması ve gastronominin kültürel mirasla ilişkisi ele alındı. Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar'ın otomobilde tabancayla öldürülmesine ilişkin sanıklardan Hüseyin Ardaşı'ya müebbet hapis cezası verildi. Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan hapis cezasına çarptırılan diğer sanıklar tahliye edildi. Aygar ailesiyle avukatlar sanıklara verilen cezalara tepki göstererek karara itiraz için dosyayı istinafa taşıyacaklarını kaydetti. Mersin'de jandarma ekiplerince Erdemli ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan bir şüpheli tutuklandı. Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Hamidiye mahallesinde muhtarlık seçimi yapılacak. 2 yıldır görev yapan mevcut muhtarın Almanya'ya taşınması nedeniyle boşalan muhtarlık için 7 Haziran 2026 Pazar günü seçim yapılacak. Mersin'in Bozyazı ilçesinde yolcu otobüsüyle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında emekli imam Ali Şefteli hayatını kaybetti. Mersin'de polis ekiplerince konaklama tesislerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 2 işletmeye 92.904 lira idari para cezası uygulandı.
6: Radyo Ülkü.
8: Türkiye'de ortalama konut metrekare fiyatı 40.380 TL'ye, ortalama konut fiyatı ise 5.047.500 TL'ye yükseldi. Mersin'de ise metrekare fiyatı 34.325 TL ve ortalama konut satış fiyatı 4.496.575 TL seviyesinde gerçekleşti. Mersin'de Mart ayında en çok Rusya Federasyonu vatandaşları ev alırken en çok iş yeri satın alanlar ise 4 adetle Almanya, Ukrayna ve yine Rusya Federasyonu vatandaşları oldu. Mersin'de ayrıca en çok konut alan ikinci ülke Almanya vatandaşları olurken Ukrayna vatandaşları 3. sırada yer aldı. Mersin Tarsus OSB İltisak Hattı projesi kapsamında belirli güzergah ve alana isabet eden taşınmazlar ile üzerlerindeki yapılar için Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nce acele istenen kamulaştırma kararı onaylandı. Mersin Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sabri Tekli, Saha Expo 2026'ya Mersin Pavilyonu çatısı altında 16 firma ve bağımsız stand açan 4 Mersin firmasıyla katılım sağladıklarını belirterek, "Hedefimiz Mersin'i savunma sanayinde söz sahibi, rekabetçi ve sürdürülebilir bir üretim merkezi haline getirmektir." diye konuştu. Altın zengini iller içerisinde 2026'nın ilk çeyreğinde Mersin ilk 10'da yer aldı. Mersin'in altın mevduatı 66,20 milyar TL'ye ulaştı. Açıklanan verilere göre Aralık 2025'te 616 ton olan bankalardaki altın miktarı Mart 2026'da yaklaşık 700 tona kadar yükseldi. Böylece miktar bazında altın hesapları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Şişe Cam'ın Mersin'in Silifke ilçesi Yeşilovacık'ta açmak istediği maden atık deposu için verilen olumlu ÇED raporuna karşı açılan davanın bilirkişi raporu çevrecilerin aleyhine geldi. Mersin Çevre Platformu karara itiraz edileceğini açıkladı. Mersin Ziraat Odası son dönemde üreticilerden yoğun şekilde gelen şikayetler üzerine tarımsal kredi süreçlerinde uygulanan yüksek ekspertiz ücretlerine tepki gösterdi. Oda tarafından yapılan açıklamada çiftçilerin finansmana erişim sürecinde ağır mali yüklerle karşı karşıya bırakıldığını belirterek uygulamanın yeniden düzenlenmesi çağrısında bulunuldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Nisan 2026 verilerine göre turunçgiller gıda enflasyonunda aylık bazda en yüksek fiyat artışı yaşayan temel gıda ürünleri arasında yer aldı. Tüketici fiyat endeksine göre turunçgillerde aylık bazda ortalama %7,46 oranında artış kaydedildi. Ukrayna uyruklu 70 yaşındaki kadın iki tarafı kalça artrozu nedeniyle yaşadığı yürüme güçlüğü ve şiddetli ağrıdan Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı operasyon sayesinde kurtuldu. Başhekim Profesör Doktor Mehmet Ballı ise hastanenin sağlık turizmi alanında bölgenin önemli merkezlerinden biri haline geldiğini belirtti.
6: Radyo Ülkü.
8: MTSO Başkanı Hakan Sefar Çakır, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada savaşların eksik olmadığını belirterek, Hürmüz'deki sorunlar Mersin'i çok önemli hale getirdi. Mersin'in konumu çok avantajlı. Tüm yollar Mersin'de buluşuyor. Mersin'i bir lojistik merkezi olarak hazırlamalıyız dedi. Ekonomik sıkıntılara dikkat çeken Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden öğretim üyesi Profesör Doktor Sevgi Tüzünrat, son yıllarda Türkiye'de en temel gündemlerden biri hayat pahalılığıdır. Özellikle gıda fiyatlarındaki sürekli artış ekonomik ve toplumsal bir sorun haline gelmiştir. Gıda enflasyonunun arkasında yapısal ekonomik sorunlar vardır. Tarımsal üretimde yaşanan maliyet baskısı da doğrudan sofralara yansımaktadır diye konuştu. Mersin'de Vali Atilla Toros başkanlığında Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda orman yangınları ile mücadele konuları ele alındı. TOKİ iştiraki emlak yönetim tarafından aralarında Mersin'in de olduğu 38 ilde 521 iş yeri müzayedesi düzenlenecek. Mersin'in Akdeniz ilçesinde 16 iş yerini kapsayan satışlar 13-14 Mayıs 2026'da Ankara'da ve İstanbul'da yapılacak. Mersin'de düzenlenen aile konulu konferansta konuşan Mersin Aile Platformu Başkanı Sait Yılmaz, dijital kültür, bireyselleşme ve popüler kültürün aile yapısını tehdit ettiğini belirterek toplumsal sorunların çözümünün güçlü aile yapısından geçtiğini söyledi. Mersin'de iki kardeşin zehirlenerek hayatını kaybetmesine ilişkin inceleme sürerken uzmanlar tahıl ambarlarında yapılan ilaçlamaların ardından en az 3 gün içeri girilmemesi gerektiğini belirterek ilaçlama yapılan alanlarla hava bağlantısı bulunan yerlerde kalınmasının ciddi zehirlenmelere yol açabileceğini vurguladı. Türk yaş meyve sebze sektörü Nisan ayında %40 büyüme kaydetti. Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ise gerçekleştirdiği %45 artış ve 143,7 milyon dolarlık dış satımla toplam yaş meyve sebze ihracatının %44'ünü tek başına kaydetti. Mersin'de polis ekiplerince şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan minibüs ve otobüslere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 1431 araç kontrol edilirken kurallara uymadığı belirlenen 137 araç ve sürücü hakkında işlem yapıldı. Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Mezunları Derneği Başkanı Erdem Daşçı, Mersin'in çok yönlü turizm potansiyeline dikkat çekerek doğru yatırımlar ve etkili tanıtımla Mersin, yalnızca Türkiye'nin değil, Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden biri olabilir dedi. Mersin'de yaklaşık 2 yıldır devam eden hızlı tren çalışmaları nedeniyle Karaca İlyaslı vatandaşların yaşadığı mağduriyet büyüyor. Bölgedeki alt ve üst geçit eksikliği nedeniyle özellikle öğrenciler okula ulaşmak için duvarları aşmak zorunda kalırken konu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşındı. Mersin'in Merkez Akdeniz ilçesindeki balıkçı barınağında bir erkek cesedi bulundu. Cesedin 56 yaşındaki Ömer Hepler'e ait olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mersin'in Erdemli ilçesinde beyaz üzüm hasadı sürerken siyah inci olarak bilinen kara üzümde de hasat başladı. Üzümler hem iç hem de dış pazara gönderilirken kalitesine göre fiyatının 250 TL civarında olduğu öğrenildi.
7: Mersin'de bir hafta boyunca yaşanan olayları aktarıyoruz. Mersin'de bu hafta devam ediyor.
6: Radyo Ülkü, Ülkü.
8: Mersin'de faaliyet gösteren bir yağ fabrikasında çıkan yangında bir işçi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, Merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı mahallesinde bulunan Aves Enerji dolum tesislerinde meydana geldi. Aralarında Mersin'in de olduğu 10 ilde yapılan operasyonla kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtıp milyonluk vurgun yapan şebeke çökertildi. 22 kişi tutuklanırken 20 milyon TL bakiyesi bulunan 23 kripto cüzdanına ve bir arsaya tedbir kararı uygulandı. Jandarmanın aralarında Mersin'in de olduğu Şanlıurfa merkezli 22 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 61 şüpheli yakalandı. İncelenen banka hesaplarında 5 milyar 800 milyon lira para hareketliliği tespit edilen zanlıların internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı belirlendi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefar Çakır, Mersin'in güçlü tarımı ve zengin mutfak kültürünün gastronomi alanında önemli bir potansiyel taşıdığını belirterek, hikayesi olan akılda kalır. Tarımsal gücümüzü ve kültürel değerlerimizi doğru anlatabilirsek, Mersin'i gastronomiyle daha güçlü bir şekilde öne çıkarabiliriz dedi. Mersin'de 16 yaşındaki öz kızına yönelik cinsel taciz iddiasıyla yargılanan babaya 9 yıl hapis cezası verildi. Verilen karara tepki gösteren anne ve avukatlar sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Kanatlı et ihracatına yönelik kısıtlamalar hakkında konuşan Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Alican Yaman Yılmaz, ihracatın kapalı kalmasının hem yıllar içinde oluşturulan dış pazarlarda kayıplara hem de üretim kapasitesinde daralmaya yol açabileceğini söyledi. Mersin'de Ar-Ge faaliyetlerini yürüten Ceprot tarafından yapılan Türkiye'nin ilk yerli yeni nesil antivirüs ve uç nokta tespit müdahale platformu Milli Savunma Bakanlığı'nda kullanılmak üzere törenle teslim edildi. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Mut ilçesinde yaşayan orman köylülerine yönelik 3 adet traktör desteği sağlandı. Mersin'in Erdemli ilçesinin kırsalında yer alan Aserin Kayası eşsiz manzarasıyla dikkat çekerken bölgenin doğa turizmi ve trekking rotalarına girebileceği ifade edildi. Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl 64.sü düzenlenecek Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali 5-6-7 Haziran'da yapılacak. Belediye Başkanı Murat Orhan festivalde çok sayıda etkinliğin yer alacağını söyledi.
4: Mersin'in konuşan radyosu Radyo Ülkü.
8: Mersin il genelinde 4-10 Mayıs 2026 tarihleri arasında yapılan asayiş denetimlerinde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslardan toplam 900 şahıs yakalandı. Ayrıca 6 yabancı uyruklu şahıs düzensiz göçmen merkezine gönderildi. Mersin'de son bir haftada yapılan denetimlerde 123.273 araç kontrol edilirken 1107 araç trafikten men edildi. 1050 ticari taksi denetlendi. Mersin'de güvenlik güçlerinin son bir haftada uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 217 şahıstan 67'si tutuklandı. Yapılan aramalarda 2947 adet uyuşturucu hap, 32.011 gram uyuşturucu madde, 1 adet tabanca ve 50 tabanca fişeği ele geçirildi. Mersin'de ortalama hane halkı büyüklüğü 18 yılda büyük gerileme yaşadı. Tek kişilik hanelerin oranı yükseldi. Evliliklerde 11. Yalnız yaşayanlarda ise ilk 7'de yer alan Mersin, çocuksuz hane sayısında da ilk 7'de yer aldı. Mersin'in Akdeniz ilçesi Kazanlı mahallesindeki yağ fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 47 yaşındaki Süleyman Güner toprağa verildi. Fabrikada 7 yıldır saha personeli olarak çalıştığı öğrenilen Süleyman Güner'in patlama sırasında numune almak için tankın üzerinde bulunduğu öğrenildi. Bereçete uygulamasının pilot illerinden biri olan Mersin'de zirai ilaç bayileri sistem kaynaklı sorunlar nedeniyle ciddi ticari kayıplar yaşadıklarını belirterek bir defaya mahsus stok ve ceza affı istedi. CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Toroslar'da şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle zarar gören üreticiler için mecliste çağrıda bulunarak ilçe tarım müdürlüğü incelemelerini tamamlamıştır. Üreticilerimiz bir an önce bu hasarın giderilmesi yönünde yardım beklemektedir, dedi. Şişe Cam grubu Mersin'in Tarsus ilçesi Karadiken bölgesindeki düzenli depolama tesisi için kapasite artışına gitmek istiyor. Ormanlık alanda yer alan tesisin yaklaşık 3 milyon metreküp kapasitesi 10 milyon 289 bin 323 metreküpe çıkarılmak isteniyor. Proje ile ilgili ÇED başvuru dosyası halkın görüşüne açılırken 10 Haziran 2026 tarihinde halkın katılım toplantısı düzenlenecek. Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Veysel Memiş, Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre %29 oranında artış sağladıklarını, en güçlü ivmeyi Cibuti, İran, Suudi Arabistan, Ürdün ve Tunus pazarlarında yakaladıklarını belirtti. Mersin'in Güller ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaret tescilli Gezen Değriği'nin hasadı başladı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde daha önceden tartıştığı şahsın yaya olarak gittiğini gören ve yanına motosikletle yaklaşan şüpheli koluna bıçakla kesik atıp kaçtı. Şüpheli kısa sürede yakalandı. Adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı.
9: En iyi müzik, en doğru haber. Radyo Ülkü.
6: Radyo Ülkü, Ülkü.
7: Mersin'de bir hafta boyunca gelişen olayları aktardık.
6: Radyo
10: Radyo Ülkü 24 saat

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo Konser

0: isabetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
0: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
4: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
3: Marmara Birlik Siyah Zeytin 500 gram 79.90. Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Torku 400 mililitre kolonya 74.90. Renax 60'lı bulaşık tableti 199.90.
5: Kalite burada, ucuzluk burada.
6: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: En iyi müzik, en iyi program.
9: Radyo Ülke.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Hürmüz Boğazı ile ilgili söylenen iki çift lafın vahşi kapitalizmin elinde ne büyük bir araca dönüştürüldüğü, korktuğumuz nükleer silahlardan daha gaddar bir ekonomik silaha dönüştürüldüğünü maalesef çok ciddi bir şekilde görüyoruz dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya merkezli 9 ilde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarına ilişkin, kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadelede yürütülen her çalışma yalnızca bir güvenlik operasyonu değil, aynı zamanda medeniyet mirasımıza sahip çıkma iradesinin de somut bir göstergesidir dedi. Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin davada Nevzat Bahtiyar'a nitelikli kasten öldürmeye yardım suçundan verilen 17 yıl hapis cezasına karşı Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yargıtay'a temyiz başvurusu yapıldı. Başvuruda Bahtiyar'ın iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan müşterek fail olarak cezalandırılması gerektiği belirtildi. İstanbul merkezli 35 ilde yasa dışı bahis ve kumar sitelerine yönelik düzenlenen operasyonda 110 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin polis ekipleri tarafından yapay zeka destekli sistemler kullanılarak tespit edildiği öğrenildi. Şüphelilerden 98'i tutuklanırken 12 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çankırı'da piyasa değeri yaklaşık 9 milyon lira olan 85 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı. Yükseköğretim Kurulu bazı basın organlarında yer alan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar'ın vakıf üniversitelerine yabancı öğrencilerden alınan öğrenim ücretlerinin Türk öğrencilerden düşük tutulması yönünde talimat verdiği iddiası tamamen asılsızdır açıklamasında bulundu.
2: Spor. Galatasaray Süper Lig'de 26. Şampiyonluk Kupası'nı Rams Park'ta düzenlediği törenle aldı. Tüm stadı dolduran sarı kırmızılı taraftarlar şampiyonluğu futbolcularla doyasıya kutladı. Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma 2-2 eşitlikle tamamlandı. Trendyol 1. Lig Playoff 2. tur revanşında dün deplasmanda Arca Çorum FK ile karşılaşan Spy Bodrum FK'nın takım otobüsüne taşlı ve yumurtalı saldırı gerçekleşti. Süper Lig ekiplerinden Kayseri Spor bahis soruşturması kapsamında futbolcuları Abdülsamet Burak'ın takipsizlik kararı aldığını açıkladı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla İzmir ve Aydın kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
9: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
10: 33. geleneksel uluslararası Türkmen şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak bilmem ne. Zor günlerimde hep sen yanımda vardın. Azer'in

0: ve kültürü bu şölende hayat olacak. 17 Mayıs Pazar günü saat 12'de Talat Göktepe Tabiat Parkı Çamlığı'nda gerçekleşecek olan gönüllerimizin birleşeceği bu şölene tüm halkımız davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül her nesile. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
9: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
8: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
10: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
11: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
10: Tamek 830 gram domates salçası sadece 64.90. Sana 6x250 gram margarin 199.90. Prodex buzdolabı poşeti dörtlü 59.90. Teno yüzlü peçete sadece 13.90.
12: Kalite burada, ucuzluk burada. Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
14: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke.
16: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
15: Radyo

Şimdi biz Türk milleti olarak çayı gerçekten çok seviyoruz. Çaysız bir hayat düşünemiyoruz. Ama bir o kadar kahveye de bağlandık, farkında mısınız? Özellikle gençler arasında çok popüler. Hatta geçtiğimiz haftalarda böyle kahve çeşitlerini konuşmuştuk. Bugün de dedim ki Türk kahvesini anlatayım. Türk kahvesiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar var mı? Çeşitleri neler? Nasıl içmek lazım? Nasıl demlemek lazım? Hepsi bu programda. İki güzel şarkı sonrası

Türk kahvesiyle ilgili doğru bilinen yanlışlarla başlayalım istedim. Geleneksel Türk kahvesi demleme yöntemlerinde doğru bilinen yanlışlar var çünkü. Mesela bazıları Türk kahvesinin çok ince öğütülmesi gerektiğini düşünür. Aslında Türk kahvesini çok ince öğütmek kahveyi demlerken acı olmasına neden oluyor. İşte bu yüzden biraz daha kalın öğütülmesi gerekiyor. Bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun eğer böyle acı kahve içmeyi sevmiyorsanız. Öğütülmüş Türk kahvesini buzdolabında saklayanlar vardır. Mesela buzdolabında saklanan Türk kahvesi dolaptaki böyle sebze meyve kokularını çeker üstüne. İşte bu yüzden gün ışığından uzak, hava almayan bir kavanoz ya da klipsli kahve paketlerinde saklamak çok daha doğru. Bir de mesela genelde soğuk su kullanır insanlar kahve yaparken. Ama Türk kahvesi yapmak istiyorsanız ılık su kullanın diyor bu işin uzmanları. Kahvenin demleme zamanını kısaltmak ve acılaşmasını önlemek için. Yine acı kahve sevmiyorsanız bu noktaya lütfen özellikle dikkat edin.

Atıyorum. Mesela önce su sonra kahve mi ilave ediyorsunuz kahve yaparken? Bir düşünün bakalım. Önce kahve sonra su ilave edilmesi gerekiyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu şekilde topaklanma önleniyor. Ve bütün kahvenin suyla teması sağlanıyor. Bu arada Türk kahvesi demlenirken köpük oluşması için karıştırır ya insanlar genelde. Aslında Türk kahvesi hazırlarken asla karıştırılmaması gereken bir kahve. Köpük zaten kendiliğinden oluşuyor. Karıştırmak kahvenin yine acı olmasına sebep olan etkenlerden bir tanesi. Bir de böyle kısık ateşte yavaş yavaş demlemeyi tercih edenler vardır. Aslında Türk kahvesinin orta ateşte. Genelde 1.45 ile 2 dakika aralığında demlenmesi öneriliyor. Bu şekilde kahveden böyle maksimum lezzet performansı alabiliyorsunuz. Yine Türk kahvesi demlerken 2 veya daha fazla kahve yapılıyorsa bir taşım iki taşım yapıp köpük bölünür ya. Aslında Türk kahvesi yaparken bir cezvede en fazla 2 kişilik kahve demlemek gerekiyor ve tek seferde demleyip ocaktan almak gerekiyor. Ocaktan alıp ısıyı kesip tekrar eğer ocağa koyarsanız yine kahvenizin acılaştığını fark edebilirsiniz.

Günegül'le de birlikteyiz. Türk kahvesiyle ilgili doğru bilinen yanlışları konuşmaya da devam ediyoruz. Genelde bazı böyle kahve tiryakileri kullanacakları fincanı önceden ısıtırlar ya. Bu da aslında yapılan hatalardan bir tanesiymiş. Fincanı ısıtmak kahvenin soğumasını engellediği için acılaşmaya neden oluyormuş. Isıtmak yerine içerisine 2 adet buz ya da soğuk su koyarak fincanı soğutmak gerekiyormuş. Bu sayede içilebilir ısıya çok daha çabuk geldiğini söylüyor bize bu işin uzmanları. Türk kahvesi fincanının yapısı genelde düz yapıda olmalıdır diye düşünürüz biz. Böyle tercih ederiz değil mi? Ama aslında Türk kahvesinin fincanı ağız yapısı da alt kısmının da geniş olması gerekiyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu sayede köpük dağılmıyor ve tel ve alt kısımda toplanıyor. Yani bu da demek oluyor ki içimi kolaylaşıyor. Yine Türk kahvesini demledikten hemen sonra içiyorsanız bu da yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesi. Türk kahvesinin demlendikten sonra 2 ila 3 dakika sonra içilmesi gerekiyor. İçilebilir ısıya gelmesi ve telvenin dibe çökmesini beklemek için. Türk kahvesinin çeşitleri olduğunu da söylemiştim. Günümüzde çeşit çeşit kahveye ulaşmak artık biliyorsunuz son derece kolay. Kimileri acısını seviyor, kimileri biraz daha böyle tadını yumuşatmak için içine ne bileyim tarçın ekliyor, süt ekliyor, ekliyor da ekliyor. Herkesin sonuçta damak tadı farklı değil mi? Hazır süt demişken sütlü Türk kahvesi yani Mihrimah Sultan kahvesini de anlatmak istiyorum size. İki güzel şarkının sonrasında birlikteyiz.

0: Güne Gülle, Gülgüne Gülle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak bilmem ne. Zor günlerimde hep sen yanımda vardın. Azer'in yürekten ezgileriyle heyecan doruğa ulaşacak

0: Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Domino's severler, sesi biraz daha açıyor. Orta boy ikonik pizzayı 150 TL'den başlayan fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
0: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
4: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
7: Radyo Ülke.

Bugün Türk kahvesini konuşuyoruz. Sütlü Türk kahvesi, yani Mihrimah Sultan kahvesini anlatacağımı söylemiştim. Türk kahvesi artık dünyaca ünlü bir içecek, biliyorsunuz. Ama kahvenin farklı yorumları da tarih içerisinde kendine elbette yer bulmuş. İşte Sütlü Türk kahvesi de bu yorumlardan bir tanesi. 21 Mart 1522'de dünyaya gelen Mihrimah Sultan Topkapı Sarayı'nda doğuyor. Osmanlı Padişahı 1. Süleyman'la eşi Hürrem Sultan'ın ilk çocuğu ve tek kızı, biliyorsunuz. İsminin manası Farsça ay ve güneştir. Literatürde adı Mihrimah olarak yaygınlık kazanan Sultan, Kanuni Sultan Süleyman'ın ilk kızı olmasından dolayı annesi Hürrem Sultan tarafından iyi eğitimler alması sağlanmış. Peki bunun kahveyle ne ilgisi var derseniz, Mihrimah Sultan tam bir kahve sever. Aynı zamanda da iyi bir keyifçi. Bir rivayete göre kahvesini içerken yumuşatmak amacıyla kahveye süt ekletiyor. Ve o zamandan bu zamana Osmanlı'nın dünyaya hediye ettiği kahveyi sütlü kahve olarak ortaya çıkarmış. Kültürümüzde güzel bir yere sahip olan Sütlü Türk kahvesinin diğer adı da bu yüzden Mihrimah Sultan kahvesi olarak yer etmiş ve nam salmış. 19. yüzyılda Osmanlı saray koleksiyonlarında sütlüklerin daha da yaygınlık kazandığını aslında görüyoruz tarihi kayıtlara baktığımızda. Bir de size Adıyaman namı diğer kervansaray kahvesini anlatmak istiyorum. Az sonra birlikteyiz.

Gül Güne Gül'le de bugün Türk kahvesini anlatıyordum size. Kervansaray kahvesinden de bahsedeceğimi söylemiştim. 7 çeşit karışımlı bir kahve duydunuz mu? İşte Adıyaman yöresine ait olan bu kahve tam da böyle. Peki bu bahsedilen karışım nedir diye soracak olursanız, ilk olarak Türk kahvesini listenin başına yerleştiriyorum. Hemen sonrasında keçi boynuzu, menengiç, damla sakızı, salep, çikolata, toz kreması mevcut. Adıyaman kahvesini dibe çöken telveli kahvelerden ayıran en önemli özellik ise dibinde telvenin kalmayışıdır. Fincanı çalkaladıktan sonra son deminde 7 farklı aromayı almanız da mümkün. Bu içeceğin içine katılan 7 farklı malzeme sağlık açısından da faydalı diyor bazı kaynaklar. Ama toz kreması bana soracak olursanız o kadar da faydalı bir şey değil. Menengiç, keçi boynuzunu bilemem, tartışılır ama dediğim gibi toz kreması bir işin içine girdiği zaman işte o ortamı birazcık bozuyor galiba.

Kadir Günegül'le de bugün size Türk kahvesini anlatıyordum. Türk kahvesi, Türkler tarafından keşfedilen kahve hazırlama ve pişirme metodunun adı aslında. Bu da yine yanlış bilinir. Özel bir tadı, köpüğü, kokusu, pişirilişi, ikramı, kısacası kendine özgü bir kimliği ve geleneği vardır. Yani kahvenin adı Türk kahvesi değil. Önceleri Arap Yarımadası'nda kahve meyvesinin kaynatılmasıyla elde edilen içecek, bu yepyeni hazırlama ve pişirme metoduyla gerçek kahve lezzetine ve eşsiz aromasına kavuşuyor. Kahveyle Türkler sayesinde tanışan Avrupa, uzun yıllar kahveyi Türk kahvesi olarak bu yöntemle hazırlayıp tüketmiş. Güney ve Orta Amerika menşeli Arabica türü, yüksek kaliteli kahve çekirdeklerinden harmanlanan ve hani titizlikle kavrulan Türk kahvesi çok ince bir şekilde öğütülür. Az önce de söylediğim gibi ince öğütmemek gerekiyor. Biraz daha kalın öğütmek gerekiyor ki acı olmasın. Biraz da tarihini anlatayım size. 1543 yılında Yemen valisi Özdemir Paşa lezzetine hayran kaldığı kahveyi İstanbul'a getiriyor. Türkler tarafından bulunan yepyeni hazırlama metodu sayesinde de kahve güğüm ve cezvelerde pişirilerek Türk kahvesi adını alıyor. Hikaye bununla kalmıyor elbette. Sonrası da var. Ve ben size şarkıların hemen sonrasında anlatacağım.

0: Gül güne.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
2: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak bilmem ne. Zor günlerimde hep sen yanımda vardın. Azer'in

0: Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
6: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
7: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo

Gül Güne Gül'le de bugün Türk kahvesini konuşuyoruz ilk olarak. 1554 yılında Tahtakale'de açılan ve tüm şehre hızla yayılan kahvehaneler sayesinde halk kahveyle tanışıyor. Günün her saati kitap ve güzel yazıların okunduğu, satranç ve tavlaların oynandığı, şiir ve edebiyat sohbetlerinin yapıldığı kahvehaneler ve kahve kültürü dönemin sosyal hayatına elbette damgasını vuruyor. Saray mutfağında ve evlerde yerini alan kahve çok miktarda tüketilmeye başlanıyor. Tahmin edebileceğiniz gibi çiğ kahve çekirdekleri tavalarda kavrulduktan sonra dibeklerde dövülerek cezvelerde pişirilmek suretiyle içiliyor ve en itibarlı dostlara büyük bir özenle ikram ediliyor. Kısa sürede gerek İstanbul'a yolu düşen tüccarlar ve seyyahlar gerekse Osmanlı elçileri sayesinde de Türk kahvesinin lezzeti ve ünü önce Avrupa'yı, oradan da tüm dünyayı sarıyor. Tabii kuru kahveci Mehmet Efendi de 1871 yılında ilk kez dolaplarda kavurup değirmende öğüttüğü kahveyi halkın tüketimine sunan markalardan bir tanesi. Biliyorsunuz günümüzde Türk kahvesi deyince akla gelen en böyle popüler isimlerden de bir tanesidir. Eminönü'ne yolu düşen herkes o kuyruğa mutlaka girer ve kendine kahve alır, değil mi? Böyle de bir gerçek var. Ya.

Özgür Günegül'le de bugün Türk kahvesini anlatıyorum size. Türk kahvesi neden bu kadar popüler? Biraz da bundan bahsedeyim. Şimdi asırlardır çok popüler olmasının aslında çok sebebi var. Bunlardan bir tanesi elbette ki lezzeti. Herkes tarafından seviliyor, beğeniliyor. Diğer kahve çeşitlerinden daha koyu kıvamda pişiriliyor çünkü. Kendine has kokusuyla ve damakta bıraktığı lezzetle insanı birazcık galiba kendisine bağlıyor. Türk kahvesine Osmanlı dönemlerinden bu yana yüklenen manevi anlamda elbette kahvenin popüler olmasının bir diğer sebebi. Türk kahvesi geleneksel olarak biliyorsunuz özel kişileri ve özel zamanları sembolize eden bir yapıda. Tıpkı hani bayramlarda en yeni giysileri giymek gibi manevi değeri yüksek bir gelenek Türk kahvesi içmek tatlının yanında. İşte bu sebeple pek çok insan özel insanlarla geçirdiği dönemleri, anları kahveyle taçlandırmayı tercih ediyor. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır deyimi de aslında böyle ortaya çıkmıştır. Bunun hikayesini de anlatayım istiyorum size. Türk kahvesi fincanlarının zarif ve seçkin görünümü de galiba bu kahveyi sevmemizde birer faktör, ne dersiniz? Elbette kararında içerseniz oldukça da yararlı Türk kahvesi. Bir fincan kahvenin neden 40 yıl hatırı vardır bilir misiniz? Bunun çok güzel bir hikayesi var, anlatacağım az sonra.

0: Gülgüne gülle, gülgüne gülle.
1: Radyo Ülkü, Ülkü.
2: Can Kahve'nin 40 yıl hatırı vardır atasözünün gerçek hikayesini anlatmak istiyorum size. Üsküdarlı Bilge Yusuf'la Rum balıkçı Stelyon'un hikayesine dayanıyor. Yıl 1895, Eminönü Yemiş İskelesi. Balıkçı kahvesine giren Osmanlı zabiti, "Bre Yusuf, herkese benden okkalı bir kahve ama şurada oturan Rum palikaryasına yok. Ona kahvem de akçem de haramdır," diyor. Bilge Yusuf kahveleri ikram ediyor. Bir kahve de Stelyon'un önüne koyuyor. Zabit adeta kükrüyor. "Ben ona haramdır demedim mi Yusuf?" Bilge Yusuf hiç istifini bozmuyor. "Komutan," diyor, "o kahve benden, ona helaldir." Stelyon minnetle bakıyor Yusuf'a. 1905 oluyor. Sisam adasında Rum isyanı başlıyor. Damat Ferit Paşa adaya asker çıkarıyor. Bilge Yusuf da asker ve adaya çıkan askerler arasında. Ancak ilk çatışmada esir düşüyor. 2 yıl yatıyor Samos zindanlarında. 2 yıl sonunda Rum çeteciler esir pazarlarında satışa çıkarıyor Yusuf'u. Mezatta 5 para 7 para sesleri arasında bir ses yükseliyor. "O Türk'e benden 5 kuruş hemen alıyorum." Sessizlik hakim oluyor. Rum alıyor Yusuf'u arabasına, köyün dışına çıkarıyor. Denize yakın bir yerde arabasını durduruyor. Dönüyor Yusuf'a, "Serbestsin Bilge Yusuf," diyor. Yusuf inanamıyor duruma. Rum'un ellerine yapışıyor. "Beyim, sen kimsin, nesin? Beni neden özgür bırakırsın?" diyor. Rum dönüyor Yusuf'a. "Ben," diyor, "balıkçı Stelyon." Yusuf çözemiyor durumu. Adamı tanımıyor çünkü. Rum uzun uzun anlatıyor. 12 yıl öncesine, Yemiş iskelesine dönüyor. Detaylarıyla o günü anlatıyor ve "işte ben, bir fincan kahveyi helal ettiğin balıkçı Stelyon," diyor. Gözyaşları elbette sel oluyor. Sarmaş dolaş oluyorlar. Stelyon Yusuf'u kaçak yoldan İstanbul'a gönderiyor. Ve bu dostluk 35 yıl kadar devam ediyor. Her yıl birbirlerini ziyaret ediyorlar. Her ziyarette bir fincan kahve mutlaka var. Çocuklarına, torunlarına anlatıyorlar dostluklarını ve "bu kahvenin 40 yıl hatırı vardır," diyorlar. 7

Programın en başından beri söylüyorum, kahvenin Türk kültüründeki yeri apayrı. Hatta kahvaltı sözcüğü kahve öncesinde yenilen şeyler anlamına geliyor. Türk kahvesi öyle bir gelenek ki içimi için özel bir zaman bile yaratmışız. Genellikle sabah ve öğle öğünleri arasında içmeyi tercih ediyoruz. İşte kahvaltı sözcüğü de bu zamana bağlı olarak türetilmiş. Kahvenin suyla ikram edilmesinin de bir nedeni var. Onu da anlatmak isterim müsaadenizle. Rivayete göre bunun nedeni misafir ilk olarak kahveden içerse tok, suyu içerse aç olduğunu anlamak ve onun için sofra kurmakmış. Ancak kahvenin su ikramının asıl nedeni, eğer yemek yendiyse ağızdaki o tadı suyla dağıtmak ve kahvenin lezzetini tam anlamıyla alabilmek. Yani sandığımızın aksine kahvenin yanındaki suyun sonra değil önce içilmesi gerekiyor. Mesela damada tuzlu kahve yapılmasının da öyle. Kız istemelerinin hala bir numaralı oyuncusudur değil mi Türk kahvesi? Damadı tuzlu bir şekilde sunulur. Bugün bununla ilgili pek çok şey rivayet edilse de aslında eskiden kadınlar o erkeği beğenmediklerinde ona tuzlu kahve, beğendiklerinde ise bol şekerli kahve ikram ederlermiş. Bunu ona öyle belirtirlermiş. Böylece damat da kızın düşüncesini öğreniverirmiş. Yine Türk kahvesini genelde bizler lokumla içmeyi tercih ederiz. Çünkü bir rivayet var bununla da alakalı. Eskiden insanlar misafirlerine memnuniyetlerini sormanın bir yolu olarak kahvenin yanında lokum ikram etmeyi tercih etmişler. Kahvesini içen misafir eğer üzerine lokumu da yerse ev sahibinin kendisine ağırlama şeklinden memnun kaldığını belirtiyor demekmiş. Yemezse ev sahibinin kendisine ağırlama şeklinden memnun kalmadığını söylüyor anlamına geliyormuş. Biliyor muydunuz? Az önce demiştim ki yararlı bir şey Türk kahvesi ama fazla içerseniz elbette yararından çok zararı dokunabilir. Türk kahvesi günde 3'ten fazla tüketildiğinde ritim bozukluklarına sebep olabilir diyor hekimler. Gerçi bütün kahveler için geçerli, bu sadece Türk kahvesi değil. Bu yüzden özellikle kalp rahatsızlığınız varsa birazcık dikkatli olmanız gerekiyor kahve tüketirken. Aşırı kahve tüketimi tansiyon problemlerine de sebep olabiliyor. Reflü, ülser gibi mide rahatsızlıkları olan kişilerin de fazla kahve tüketmesi önerilmiyor. Aklınızın bir köşesinde bulunsun.

0: Gül'le, Gülgün'e Gül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak İlmem mi? Zor günlerimde hep sen yanımda vardın. Azer'in

0: ve kültürü bu şölende hayat olacak. 17 Mayıs Pazar günü saat 12'de Talat Göktepe Tabiat Parkı Çamlığı'nda gerçekleşecek olan gönüllerimizin birleşeceği bu şölene tüm halkımız davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buzdolabı, fırın, çamaşır ve bulaşık makinesinden oluşan

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr
2: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.

Bugün ilginç sorulara mantıklı cevaplarım var. Hani böyle bazı sorular aklımıza gelir ama cevaplarını aramaya üşeniriz ya da ne bileyim o anda çok da fırsat yoktur, sonra da unutulur gider. Tam da o tip sorulardan bahsediyorum. Hazırsanız iki güzel şarkının sonrasında başlıyorum anlatmaya.

Eski fotoğraflarda insanların neden hiç gülümsemediğini biliyor musunuz? Fotoğraflar ve videolar modern dünyanın gerçekten ayrılmaz bir parçası artık. Halbuki bundan yalnızca 100 yıl önce bunlardan bahsedilmiyordu bile. Eski fotoğraflara da hani göz gezdirdiğimizde aslında insanların gülümsemekten kaçındıklarını fark ediyoruz. Mesela 19. yüzyılın en büyük trendlerinden biridir fotoğraf çekmek. İmkanlar kısıtlı olduğu için de son derece ciddiye alınan bir iş aslında. Bu da fotoğrafların alışık olduğumuzdan çok daha ciddi olmasına sebep oluyor. Eski fotoğraflarda insanların neden gülümsemediği pek çok uzman tarafından araştırılmış ve ortaya da farklı teoriler atılmış. Ben de bugün size bu teorileri araştırdım. Eski fotoğraflardaki insanların gülümsememesinin ardında yatan bazı nedenler var. Merak edenler için az sonra buradayım.

Az önce demiştim ki eski fotoğraflarda acaba insanlar neden gülümsemiyorlar? Uzmanlar bunun altında yatan nedenleri araştırmışlar. Mesela sağlıklı dişlere sahip olamadıkları için olabilir diyen bir kesim var. Biliyorsunuz 19. yüzyılda kişisel bakımlarına bugünkü kadar özen göstermiyordu insanlar. Elbette bu yalnızca onların suçu değil, zira günümüzde alışık olduğumuz pek çok imkan o yıllarda mevcut değil. Nicholas Jeeves gibi bazı tarihçiler o yıllarda yaşayan insanların kötü dişlere sahip olduğunu düşünüyorlar. Tabii hani herkes kötü dişlere sahip olduğu için insanların bunu kafaya taktığından ya da saklamak istediğinden pek de emin olamayabiliyoruz. Yine de konu fotoğraflarda gülümsememek olduğunda kötü dişler de bunun nedenlerinden bir tanesi olabilir belki diye insanın aklına bir soru düşmüyor da değil. Teknolojik problemlerden dolayı olabilir diyen bilim insanları da var. En yaygın teknolojilerden biri teknolojik problemlerle ilgilidir biliyorsunuz. İlk nesil kameraların kurulumu ve fotoğraf çekmeye hazırlanmaları elbette çok zaman alan bir iş. Haliyle uzun süre gülümseyerek beklemek çok rahatsız edici olabiliyor. Ek olarak insanlar kamera karşısında gülümsemeye de çok alışık değil o dönemlerde. Günümüzde kameraların bize çevrildiğini gördüğümüz anda böyle poz vermeye ya da tebessüm etmeye başlıyoruz. Zira bu modern dünyanın içerisine doğduk biz. Ama tabii ki eskiden insanlara kamera karşısında gülümsemeleri gerektiği özel olarak hatırlatılmak zorundaymış. Fotoğraf geleneklerinden dolayı olabilir diyen bir takım bilim insanları da var. Onu da anlatayım size. Fotoğraf dünyasından bazı uzmanlar bu davranışın nedenini portre resim geleneklerine bağlıyorlar. Zira o yıllarda fotoğrafçılar portre resim geleneklerini takip etme eğilimindeler. Özellikle Victoria dönemi ve öncesine ait portrelerde insanların son derece ciddi olduklarını sizler de fark edebilirsiniz. Zira saatlerce aynı pozisyonda durmak ve poz vermek zorundalar. Bu da gülümsemelerini zorlaştırıyor haliyle. Kimileri de gülümsemesinin yeterince zarif olmadığına inanıyormuş. Fotoğraf çekimi gibi hizmetlerin yaygın olmaması da tabii bu çekimleri ciddi bir mesele haline getiriyor. Güç bela bir çekim ayarlayan aileler bu işi ciddiye alıyorlar ve jilet gibi giyinerek poz veriyorlar. Tahmin edebileceğiniz gibi. İkinci bir çekim yapılamayacağı için de gülümseyerek fotoğrafı tehlikeye atmak da istemiyor olabilirler. Bu arada psikolojik nedenlerden dolayı olabilir de diyor uzmanlar. Az sonra onu da anlatacağım.

0: güle güle, gül güle güle.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Hürmüz Boğazı ile ilgili söylenen iki çift lafın vahşi kapitalizmin elinde ne büyük bir araca dönüştürüldüğü, korktuğumuz nükleer silahlardan daha gaddar bir ekonomik silaha dönüştürüldüğünü maalesef çok ciddi bir şekilde görüyoruz dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya merkezli 9 ilde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarına ilişkin, kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadelede yürütülen her çalışma yalnızca bir güvenlik operasyonu değil, aynı zamanda medeniyet mirasımıza sahip çıkma iradesinin de somut bir göstergesidir dedi. Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin davada Nevzat Bahtiyar'ın nitelikli kasten öldürmeye yardım suçundan verilen 17 yıl hapis cezasına karşı Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yargıtay'a temyiz başvurusu yapıldı. Başvuruda Bahtiyar'ın iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan müşterek fail olarak cezalandırılması gerektiği belirtildi. İstanbul merkezli 35 ilde yasa dışı bahis ve kumar sitelerine yönelik düzenlenen operasyonda 110 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin polis ekipleri tarafından yapay zeka destekli sistemler kullanılarak tespit edildiği öğrenildi. Şüphelilerden 98'i tutuklanırken 12 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çankırı'da piyasa değeri yaklaşık 9 milyon lira olan 85 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı. Yükseköğretim Kurulu bazı basın organlarında yer alan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar'ın vakıf üniversitelerine yabancı öğrencilerden alınan öğrenim ücretlerinin Türk öğrencilerden düşük tutulması yönünde talimat verdiği iddiası tamamen asılsızdır açıklamasında bulundu. Spor. Galatasaray Süper Lig'de 26. Şampiyonluk Kupası'nı Rams Park'ta düzenlediği törenle aldı. Tüm stadı dolduran sarı kırmızılı taraftarlar şampiyonluğu futbolcularla doyasıya kutladı. Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma 2-2 eşitlikle tamamlandı. Trendyol 1. Lig Playoff 2. tur rövanşında dün deplasmanda Erciyesspor'un FK ile karşılaşan Spy Bodrum FK'nın takım otobüsüne taşlı ve yumurtalı saldırı gerçekleşti. Süper Lig ekiplerinden Kayserispor bahis soruşturması kapsamında futbolcuları Abdülsamet Burak'ın takipsizlik kararı aldığını açıkladı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla İzmir ve Aydın kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak.
5: Bilmem ne, zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
4: Azer'in yüreği.

0: Kuvvetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
3: her mesele. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
10: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
9: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
0: Sizin için varız. Mersin'in günlük gazetesi Haberci. Okuyun, şehrinizden haberdar olun. Uyduda yayın yapan Mercan TV'yi izleyin. Kentinizi takip edin.
11: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
12: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
11: Marmara Birlik Siyah Zeytin 500 gram 79.90. Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Torku 400 mililitre kolonya 74.90. Renax 60'lı bulaşık tableti 199.90.
13: Kalite burada, ucuzluk burada. Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
14: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
0: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülkü. Radyo

Bugün ilginç sorulara mantıklı cevaplar vermeye devam ediyoruz. Eskiden insanlar acaba fotoğraflarda neden gülümsemiyorlardı? Bunu konuşuyoruz. Şimdi psikolojik nedenlerden dolayı olabilir demiştim şarkıların öncesinde. En tartışmalı teorilerden bir tanesi aslında bu. İnsanların nasıl algılanmak istedikleriyle alakalı. Dünyanın dört bir yanından kraliyet ailelerinin portrelerini incelediğinizde ciddi bir ifadeyle poz verdiklerini sizler de fark edersiniz. O yıllarda gülmeyi seçenler yalnızca fakirler, sarhoşlar, suçlular ve palyaçolar diyor bize kaynaklar. Dolayısıyla da sonsuza dek saklanacak bir fotoğrafta gülmek gibi ciddiyetsiz bir davranışa da insanlar yer vermek istemiyor olabilirler. 19. yüzyılın başlarında fotoğraf çekimleri adeta portre çizimleri kadar ciddi gerçekleşirmiş. Çekilen fotoğrafın sonsuza dek saklanabilecek olması fikri insanları biraz daha ciddi olmaya itmiş. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte 19. yüzyılın sonlarında gayri resmi fotoğraflar çekilmeye başlanıyor. Kameraların daha uygun fiyatlı hale gelmesi de bu çekimleri yaygınlaştırıyor. Bu sayede de daha samimi pozlarla karşılaşmaya başlıyoruz. Anlayacağınız her şey aslında sosyal normlarla ilişkili günümüzde olduğu gibi tıpkı.

0: günle, gül güne günle.
1: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
2: Radyo Ülkü.

Gülgün Ergül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Hiç düşündünüz mü neden diğer insanların hayatını merak ediyoruz diye? Başkalarının yaşamına karşı duyulan merak, korku ve baskının hakim olduğu dönemlerde bir parça daha artıyor diyor uzmanlar. Biraz da bunu anlatmak istiyorum size. Londra'da bir üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışan Anne Chapel, insanın zaten doğası gereği meraklı bir canlı olduğunu belirtiyor. İnsanların kendi hikayelerinin ise diğer insanların yaşamlarıyla olan etkileşimine göre şekillendiğini ekliyor. Şimdi genelde bilinçsizce yapılan başkalarının hayatını merak etme davranışı da hastalıklı bir durum değil. Bu durum insanın etrafındaki dünyaya anlam verme çabasının bir sonucu. Mesela tarihi figürler tarafından yazılan günlükler de pek çok insanın ilgisini çekiyor biliyorsunuz. Çünkü bu günlüklerde yalnızca bir kişinin yaşamı veya düşünceleri değil, bireysel ve toplumsal hayatın dinamikleri de anlatılıyor. Bu dinamiklere karşı duyduğumuz merak da yaşadıklarımız hakkında değiş tokuş yapma arzumuzdan kaynaklanıyor aslında. Sosyal medya başkalarının yaşamına duyulan merakı birazcık arttırdı gibi hissediyoruz hepimiz, değil mi? Ama bu merak tarihin her döneminde varmış. Bunu da konuşacağız elbette ama biraz daha meraklandırmak istiyorum sizi. Her zaman olduğu gibi. İki güzel şarkıyla baş başasınız. Sonrasında birlikteyiz.

acaba insanların hayatını neden merak ediyoruz, bunu konuşuyoruz. Ama bilim doğrultusunda konuşuyoruz. Sosyal medya yeni normların oluştuğu bir yer diyor uzmanlar. Toplumsal olarak nelerin kabul edilebilir olduğu, nasıl davranmamız gerektiği, sonra güvenli ya da tehlikeli alanlar sosyal medyada ortaya çıkabiliyor. Ve yine sosyal medya kanalları üzerinden öğreniyoruz her şeyi, biliyorsunuz. Ayrıca sosyal bir canlı olan insan için toplumsal referanslar oldukça güvenilir oluyor. Bütün bunlar kişinin hem kendi hem de sosyal yaşamındaki konumu hakkında oldukça büyük de bir anlam ifade ediyor. Dolayısıyla başkalarının yaşamına karşı duyulan merak sürekli taze kalıyor, tahmin edebileceğiniz gibi, ve sürekli sosyal medya sayesinde tatmin edilebiliyor. Başka yaşamlara karşı duyulan merak pandemi sürecinde artış gösterdi diyor uzmanlar. Çünkü diğer insanların da benzer korkulara sahip olduğunu görmek sakinleştirici bir etkiye sahipmiş. Psikolojide bu durum yansıtmalı özdeşim isimli süreçle açıklanıyor. Buna göre kişideki korku veya endişe parçalanıyor ve dış bir kaynağa atfediliyor. Felaket içerikli bir makalenin binlerce kişi tarafından paylaşılması bu durumu açıklayan aslında güzel örneklerden bir tanesi. Ayrıca hani pandemi gibi korkutucu dönemlerde başkalarının hayatını gözlemek, süreci kabullenmek ve ayak uydurmayı öğrenmek için de faydalı olabilirmiş. Yani aslında korku ve panik anlarının ısıtmalı özdeşim isimli süreçle açıklanıyor. Buna göre kişideki korku veya endişe parçalanıyor ve dış bir kaynağa atfediliyor. Felaket içerikli bir makalenin binlerce kişi tarafından paylaşılması bu durumu açıklayan aslında güzel örneklerden bir tanesi. Ayrıca hani pandemi gibi korkutucu dönemlerde başkalarının hayatını

Sizce uzun ömürlü ve sağlıklı bir ilişki için insanlar arasındaki yaş farkı ne kadar olmalı? Şimdi bilim insanlarına göre çiftler arasındaki yaş farkı arttıkça ayrılık ihtimali de artıyor. Pek çok insan için böyle güzel ilişkilerde karşısındaki insanın yaşı ya da aralarındaki yaş farkı anlamsız rakamlardan ibaret, değil mi? Ama bu bazıları için böyle oldukça hassas ya da dikkat edilmesi gereken bir konu da olabiliyor. Şimdi çok sayıda insan iki sevgili arasındaki yaş farkının belirli sınırlar arasında olması gerektiğine inanıyor. Bu nedenle de ideal bir ilişki için çiftler arasındaki yaş farkının ne kadar olması gerektiği konusu uzun yıllardır büyük de bir tartışma konusu. Elbette tabii ki ilişkilerde insanlar arasındaki yaş farkından çok daha önemli konular var. İşte sevgi var, dürüstlük var, sadakat var, saygı var hususlardan bazıları aklı gelenlerden. Gerçi günümüz ilişkilerinde bunların ne kadarı kaldı bilemiyorum ama kimseyi de kızdırmak istemem. Ama filmin ilişkilerdeki ideal yaş farkı ile ilgili de söyleyecekleri var. Detaylardan bahsedeceğim size. Şarkıların sonrasında birlikteyiz. Bugün

Uzun ömürlü ve sağlıklı bir ilişki için acaba çiftler arasındaki yaş farkı ne kadar olmalıdır? Bunu konuşuyoruz. Şimdi çiftler arasındaki ideal yaş farkı hakkındaki tartışmalar biliyorsunuz yıllardır devam ediyor. Çünkü bu konu hakkında herkesin kendisine göre bir fikri var. Yine de pek çok toplumda hani çiftler arasındaki ideal yaş farkının belirli sınırlar aralığında olması bekleniyor. Hatta bu konuda pek çok toplumda oldukça yaygın olarak kabul gören bir kural bile var. Yaşın yarısı artı 7 kuralı. Buna göre bir kadın veya erkek en fazla kendi yarı yaşından 7 yaş büyük birisiyle birlikte olmalı. Mesela 30 yaşındaki bir insan en az 22 yaşındaki birisiyle birlikte olmalı. Elbette tabii bu kuralın herhangi bir bilimsel dayanağının olmadığını da belirtmek gerekiyor. Yine de yaşın yarısı artı 7 kuralı pek çok toplumun çiftler arasındaki yaş farkı hakkında düşüncelerini yansıtması bakımından oldukça önemli. Konuşacağız az sonra şarkıların sonrasında.

0: Gülgün'le, Gülgün'e Gül'le.
1: Türkçe müziğin frekansı, Radyo Ülkü, 106.5.
2: Sağlıklı bir ilişkide insanların arasındaki yaş farkı ne kadar olmalı? Bunu konuşuyoruz bilim ışığında. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir üniversitede konuyla ilgili dikkat çekici bir araştırma yapılmış. 3000 kişi katılmış araştırmaya. Çiftler arasındaki yaş farkı ne kadar büyükse ayrılık ihtimali de o kadar yüksek. Mesela aralarında 5 yaş fark olan çiftlerin ayrılma olasılığı aynı yaştaki çiftlere göre %18 daha fazla. Aralarında 20 yaş bulunan çiftlerin ise ayrılma olasılıkları %95, biliyor muydunuz? Araştırma sonunda elde edilen bu verilerin doğruluğunu destekleyen pek çok ünlü isim olması da dikkat çekici. Şöyle bir internet araştırma yapacak olursanız karşınıza çıkacaktır. Araştırma ideal yaş farkı kaç olmalı sorusuna da yanıt vermiş. Elbette hani her ilişki kendi içerisinde farklı dinamiklere sahip, bunu en başında söylemiştim, ama bilim ideal yaş farkı konusundaki görüşleriyle uzun süreli ve sağlıklı ilişkilerin artmasına katkı sağlayabiliyor. Buna göre uzun süreli bir romantik ilişki içerisindeki çiftler arasındaki yaş farkı 1 olmalı. Çünkü bu çiftlerin ayrılık ihtimalleri yalnızca %3 olarak belirlenmiş.

0: yoksa gururdan.
1: Sizce kısa boylu olmak hayatımızı ve kariyerimizi etkiliyor olabilir mi? Bugün ilginç sorulara mantıklı cevaplar vermeye devam ediyorum Gülgün'e Gül'le de. Şimdi günümüzde insanlar birçok konuda ayrımcılığa uğruyorlar biliyorsunuz. Ne acıdır ki? Renk, cinsiyet, kilo, ırk, karakter. Konu boy olduğunda da benzer bir ayrımcılığın söz konusu olduğunu tahmin etmek hiç de zor değil. Peki nedir bu boy ayrımcılığı? Bu boy ayrımcılığını tespit etmek zor olsa da konuda belirli bir ön yargının oluştuğu aşikar. Öyle ki boy uzunluğunun iş hayatını etkilediğine dair bazı kanıtlar da var. Bu ilginç konuya biraz daha yakından bakalım istiyorum ama iki güzel şarkının sonrasında.

0: Güngül'le Güngül'e Güngül.
1: En iyiler, en çok dinlenenler.
2: Radyo Ülkü.
3: Kısa boylu olmak hayatımızı ve kariyerimizi nasıl etkiliyor, bunu konuşuyoruz. Şimdi boy ayrımcılığı dünyada en az tartışılan ve kanıtlanması en zor olan ayrımcılık türlerinden bir tanesi. Çünkü bu durum örtülü bir ön yargı. Yani aslında farkında olmadan bilinçaltımızda olan şeyler nedeniyle bu ön yargıyı geliştiriyoruz. Bu konuyla alakalı Doçent Doktor Ömer Kimi'nin çeşitli çalışmaları var. Boy ayrımcılığının kökenlerinin çok eskilere gittiğini söylüyor. Ona göre hayvanlar aleminde boy ve gücün önemi nedeniyle evrimsel süreçte bir ön yargı oluşuyor. Eğer daha iriyseniz grubun başı siz oluyorsunuz. Bunun bir kısmı hala yerleşik ve boyu otorite, güç ya da daha yüksek bir konumla bağlantılı olarak algılıyoruz. İfadelerini kullanıyor uzmanımız. Şimdi birçok uzman boy uzunluğuna duyulan saygının içgüdüsel olduğunu, bu durumun evrimsel süreçte oluşan bir ön yargı olduğunu düşünüyor. Ama Liverpool Üniversitesi'ndeki doktor Erin Pritchard, modern dünyada boy ayrımcılığını pekiştiren birçok unsur olduğunu ifade ediyor. Ülkelerin kendi optimal boyları var ve bu herkesin olması gereken boyu haline geliyor. Eğer bunun altındaysanız kendinize bir şeylerin yanlış olup olmadığını sorup duruyorsunuz. Ama uzunluğa da saygı duyuyorsunuz. Gerçekten de hani birçoğumuz uzun boylu insanları daha üstün, yetenekli ve karizmatik olarak değerlendiriyoruz, değil mi? Öte yandan Pritchard'a göre daha kısa boylu olanlar ciddiye alınmıyor, saygı görmüyor ve hatta şaka konusu dahi olabiliyor. Ben bunu hep yaşarım mesela. Ciddiye alınmam. Sonra insanlar yaşımı öğrendikten sonra beni ciddiye almaya başlarlar. En canlı kanıtıyım yani. Konuşacağız bu konuyu ama iki güzel şarkının sonrasında.

Kısa boylu olmak bir avantaj mı yoksa dezavantaj mı, bunu konuşuyoruz. Şimdi bilimsel çalışmalar boy uzunluğunun hem erkeklerin hem de kadınların kariyerlerini etkilediğini gösteriyor aslında bize. İşe alım kararlarında bu boyla alakalı ayrımcılığın ne boyutta olduğunu araştıran bir takım araştırmacılar, özgeçmişler benzer olsa da kısa boylu adayların reddedilebileceklerini göstermiş bize. İşe alım sonrasını araştıran çalışmalarsa terfi almanın boy uzunluğuyla doğru orantılı olduğunu gösteriyor. Boyu uzun olan çalışanların daha yüksek gelirli olduğu da görülüyor. Acı ama gerçek, kesin rakamlar farklılık gösterse de İngiltere, Çin ve Amerika'da yapılan bazı araştırmalar var. Daha uzun boylu insanların daha fazla kazandığını ortaya koyuyor. Araştırmaların da gösterdiği gibi uzun boylu insanlar lider olarak algılanıyor. Dolayısıyla onların daha zeki, sağlıklı ve baskın olduğunu düşünüyoruz. İşte bu nedenle uzun boylu insanların terfi alma fırsatları olumlu yönde etkileniyor. Dolayısıyla özellikle uzun boylu erkekleri daha fazla yönetici pozisyonlarında görüyoruz.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Ergül Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
9: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
11: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
12: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B Kapısı Sokağı'nda enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
13: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
14: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
13: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir, Mersin.
15: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
16: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
15: Türk Şeker 5 kilo toz şeker 199.50. Beta 1 kilo Kızılden çay 259.90. Peros 4 kilo sıvı bulaşık deterjanı 149.90. Domestos köpük temizleyici 450 mililitre 89.90.
17: Kalite burada, ucuzluk burada.
18: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
19: Radyo Ülke.
6: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
19: Radyo

akşam yüreğimden çıkarttım anıları. Yaşadım bir yangın gibi içimde acıları.

anıları. Yaşadım bir yangın gibi içimde acıları.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak.
9: Bilmem mi? Zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
8: Azer'in yürek

0: Menkul Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
1: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: seviyorsan Domino's'a gel al.
1: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul.

0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Tamek 830 gram domates salçası sadece 64.90. Sana 6x250 gram margarin 199.90. Prodex buzdolabı poşeti dörtlü 59.90. Teno yüzlü peçete sadece 13.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı 64 il merkezli nitelikte dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 1021 şüphelinin yakalandığını, 319'unun tutuklandığını açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yazılı açıklamayla karayolu taşıma yönetmeliğinde sektörel ihtiyaçlar, dijitalleşme hedefleri ve operasyonel verimlilik doğrultusunda kapsamlı değişikliklere gidildiğini bildirdi. Uraloğlu, şehirler arası otobüslerde hareket saatini 12 saat kalana kadar tam ücret iadesi yapılmasını zorunlu hale getirdik dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı 2027 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 18 Mayıs'ta başlayacağını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom, Hollanda bandıralı bir gemide görülen hantavirüsün küresel nüfus için riskinin düşük olduğunu bildirdi. Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 111 kişi hayatını kaybetti. Spor. Galatasaray Süper Lig'de 26. Şampiyonluk Kupası'nı Rams Park'ta düzenlediği törenle aldı. Tüm stadı dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar şampiyonluğu futbolcularla doyasıya kutladı. Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma 2-2 eşitlikle tamamlandı. Trendyol 1. Lig Playoff 2. tur rövanşında dün deplasmanda Arca Çorum FK ile karşılaşan Spy Bodrum FK'nın takım otobüsüne taşlı ve yumurtalı saldırı gerçekleşti. Süper Lig ekiplerinden Kayseri Spor bahis soruşturması kapsamında futbolcuları Abdülsamet Burak'ın takipsizlik kararı aldığını açıkladı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Trakya'nın batısı, Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla İzmir ve Aydın kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır. Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur. Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
1: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülke.
5: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
4: Radyo

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
1: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak. Bilmem ne, zor günlerimde hep sen yanımda vardın. Azer'in yürek

0: Pazar günü saat 12'de Talat Göktepe Tabiat Parkı Çamlığı'nda gerçekleşecek olan gönüllerimizin birleşeceği bu şölene tüm halkımız davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı

0: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Türk Şeker 5 kilo toz şeker 199,50. Beta 1 kilo Kızıldem çay 259,90. Peros 4 kilo sıvı bulaşık deterjanı 149,90. Domestos köpük temizleyici 450 mililitre 89,90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle. Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül
2: her nesil. 33. geleneksel uluslararası Türkmen şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik

0: birleşeceği bu şölene tüm halkımız davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
8: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
9: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
8: Tamek 830 gram domates salçası sadece 64.90. Sana 6x250 gram margarin 199.90. Prodex buzdolabı poşeti dörtlü 59.90. Teno yüzlü peçete sadece 13.90.
10: Kalite burada, ucuzluk burada.
11: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
12: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
13: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo

0: sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.

0: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik.

0: Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
0: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
4: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
3: Marmara Birlik Siyah Zeytin 500 gram 79.90. Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Torku 400 mililitre kolonya 74.90. Renax 60'lı bulaşık tableti 199.90.
5: Kalite burada, ucuzluk burada.
6: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı 64 il merkezli nitelikte dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 1021 şüphelinin yakalandığını, 319'unun tutuklandığını açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yazılı açıklamayla karayolu taşıma yönetmeliğinde sektörel ihtiyaçlar, dijitalleşme hedefleri ve operasyonel verimlilik doğrultusunda kapsamlı değişikliklere gidildiğini bildirdi. Uraloğlu, şehirler arası otobüslerde hareket saatini 12 saat kalana kadar tam ücret iadesi yapılmasını zorunlu hale getirdik dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı 2027 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 18 Mayıs'ta başlayacağını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom, Hollanda bandıralı bir gemide görülen hantavirüsün küresel nüfus için riskinin düşük olduğunu bildirdi. Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 111 kişi hayatını kaybetti. Spor. Galatasaray Süper Lig'de 26. Şampiyonluk Kupası'nı Rams Park'ta düzenlediği törenle aldı. Tüm stadı dolduran sarı kırmızılı taraftarlar şampiyonluğu futbolcularla doyasıya kutladı. Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma 2-2 eşitlikle tamamlandı. Trendyol 1. Lig Playoff 2. tur rövanşında dün deplasmanda Erzurum FK ile karşılaşan Spy Bodrum FK'nın takım otobüsüne taşlı ve yumurtalı saldırı gerçekleşti. Süper Lig ekiplerinden Kayserispor bahis soruşturması kapsamında futbolcuları Abdülsamet Burak'ın takipsizlik kararı aldığını açıkladı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Trakya'nın batısı, Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla İzmir ve Aydın kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liv

0: Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
5: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
6: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
7: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
11: Bazen 80'ler.
12: Oturmuşum oturum.
11: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
13: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de. 90'lar Retro başlıyor.

sadece meraklılarının bildiği 90'lı yıllara ait en keyifli ve en güzel şarkılarla nostalji yolculuğumuza başlıyoruz. Yaklaşık bir saat boyunca 90'lı yıllara ait o en keyifli ve en güzel şarkıları birlikte dinleyeceğiz. Bugün Çelik'le başladık. Sevdan Gözümün Bebeği albümü 1997 yılında yayınlandı. İşte o albümden Ayrılık Deme Bana. Bora Öztoprak'la 98 yılındayız. İçelim açılalım sıradaki şarkımız. Hoş geldiniz.

Gülben Ergin'in ikinci albümü Sade ve Sadece 2002 yılında yayınlandı ve o albümden çıkış şarkılarından bir tanesi Abayı Yaktım sonrasında Ümit Sayın'la devam ediyoruz. 1999 yılındayız. Albüm Ben Tabii Ki. Şarkımızsa Sebebi Sensin.

Mustafa Sandal Suç Bende albümünü 1994 yılında çıkardı. Nerede o eski Mustafa Sandal şarkıları diyenler için onlardan bir örnek çaldık. Beni Ağlatma. Retro'ya Haluk Levent ile devam ediyoruz. Mektup albümündeyiz. Şarkımızsa Hani Benim Olacaktın.

Milken Amjoken albümünü 1998 yılında çıkardı ve hala keyifli şarkılara konserleri de imza atıyor. Albümdeki en sevdiğim şarkılardan bir tanesi Bağırıyorsam Sebebi Var. 2000'li yıllara geleceğiz. Nilkara İbrahimgil'de söz şarkımızsa Gitme Yoksa.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak bilmem ne. Zor günlerimde hep sen yanımda vardın. Azer'in

0: isabetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı. Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
2: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası attım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
7: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül, her nesil. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 80.

0: Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
7: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
11: En iyi müzik, en iyi program.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak İlmem mi? Zor günlerimde hep sen yanımda vardın. Azer'in

0: gerçekleşecek olan gönüllerimizin birleşeceği bu şölene tüm halkımız davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten bu

0: Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
3: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Türk Şeker 5 kilo toz şeker 199.50, Beta 1 kilo Kızıldem çay 259.90, Peros 4 kilo sıvı bulaşık deterjanı 149.90, Domestos köpük temizleyici 450 mililitre 89.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Her zaman, her yerde.

0: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
1: Radyo Ülkü.
2: Radyo Ülkü.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan silah bırakmanın ivmelenmesi için istihbarat teşkilatımız çalışıyor. Şurası bir gerçek ki ilk günden beri sürecin başarısı için dua edenler, çaba gösterenler olduğu gibi bundan rahatsız olanlar da var. Süreç bugüne kadar kendi doğal güçlükleriyle bunlara rağmen de ilerledi. Biz kararlıyız, terörsüz Türkiye'yi istemeyenleri sevindirmeyeceğiz dedi. Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı tarafından yürütülen Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in verdiği ilk derste başladı. Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği tarafından yapılan açıklamada yüz binlerce satır koddan oluşan algoritmik yapının yüksek kapasiteli sunucular üzerinde aktif hale getirildiği belirtildi. Yeni altyapının yayın kuruluşlarının dijital dünyadaki görünürlüğünü artıracağı ifade edildi. RATEM'i çalışmasının yalnızca teknik bir yenilik olmadığı, aynı zamanda yerel, bölgesel ve ulusal yayıncıların dijital alanda daha güçlü hale gelmesini amaçlayan kapsamlı bir dönüşüm modeli olduğu vurgulandı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın istihbari çalışması sonucu iki farklı yabancı servise çalışan casusluk ağında yer alan 9 kişiye yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. 2 kişinin cezaevinde bulunduğu belirlendi. Şüpheliler casusluk suçundan tutuklandı. İçişleri Bakanlığı 64 il merkezli düzenlenen siber suç operasyonlarında 1021 şüphelinin yakalandığını, 319'unun tutuklandığını açıkladı. Galatasaray Süper Lig'de 26. Şampiyonluk Kupası'nı Rams Park'ta düzenlediği törenle aldı. Tüm stadı dolduran sarı kırmızılı taraftarlar şampiyonluğu futbolcularla doyasıya kutladı. Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma 2-2 eşitlikle tamamlandı. Trendyol 1. Lig Playoff 2. tur revanşında dün deplasmanda Arca Çorum FK ile karşılaşan Spy Bodrum FK'nın takım otobüsüne taşlı ve yumurtalı saldırı gerçekleşti. Süper Lig ekiplerinden Kayseri Spor bahis soruşturması kapsamında futbolcuları Abdülsamet Buran'ın takipsizlik kararı aldığını açıkladı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Trakya'nın batısı, Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla İzmir ve Aydın kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
4: 33. geleneksel uluslararası Türkmen şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü birlik ve

0: davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
4: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
3: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
5: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
6: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir, Mersin.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak bilmem ne. Zor günlerimde hep sen yanımda vardın. Azer'in

içinde hayat olacak. 17 Mayıs Pazar günü saat 12'de Talat Göktepe Tabiat Parkı Çamlığı'nda gerçekleşecek olan gönüllerimizin birleşeceği bu şölene tüm halkımız davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.

0: seviyorsan Domino's'a gel al.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
8: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
7: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
10: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülkü.
10: Türkçe müziğin frekansı. Radyo Ülkü 106.5.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
3: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseri

0: davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
3: her mesele. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
0: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
1: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir, Mersin.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülke.
5: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
4: Radyo

0: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
1: Radyo Ülkü.
2: Gecelerden bir gece, yine yalnız bir gece. Sanki bugün gitmişsin, sanki sensiz ilk gece. Saatler sabahı çalıyor yine. Bir gece lambası, bir ben uykusuz. Kulağım hep senin ayak sesinde. Bir çoban yıldızı, bir ben uykusuz. Yaralı yüreğim her an pusuda. Şafakla dönersin hani olur da. Şimdi bütün şehir derin uykuda. Bir gece bekçisi,

sevince saate bakmıyor insan. Bir başka adresi bilmiyor insan. Sen hiç uyur muydun yerimde olsan? Bir şu kaldırımlar, bir ben uykusuz. Sorma, sorma, anlatamam, derindir yaram. Sensiz yastıklarla açıktır aram. Ah, aylar var, gözüme uykular haram. Bir gece lambası, bir ben uykusuz. Bir gece bekçisi,

tek o şahitti son akşamında. Yeniden yanarım her yanışında. Ben gibi kimsesiz köşe başında. Bir sokak lambası, bir ben uykusuz. Bir gece lambası, bir ben uykusuz. Bir şu asi rüzgar,

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak
6: bilmem ne. Zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
5: Azer'in yüreği

0: sanatları ve kültürü bu şölende hayat olacak. 17 Mayıs Pazar günü saat 12'de Talat Göktepe Tabiat Parkı Çamlığı'nda gerçekleşecek olan gönüllerimizin birleşeceği bu şölene tüm halkımız davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
2: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
1: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı Yenişehir, Mersin.
3: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
4: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
5: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
4: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.
8: Radyo Ülke.

0: Telefonu kapat.
1: Kardeşim hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şölesi.
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13

0: Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı. Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
1: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı, 2+1 modelli araçlarda, otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülke.
3: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açık olsun.
2: Radyo Ülke.

günde. Sen karşı kıyılarda İstanbul nafile. Böyle mi biterdi eski aşklar?

0: Çektiğim çileler kendim adıma. Tutup da dizine vurmaz kelim. Çekilin üstüme, varmayın benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Hayatım karanlık yerlerde geçer. Yüreğim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Kime ne bundan?
1: Şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, Zeynep'inize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak bilmem ne. Zor günlerimde hep sen yanımda vardın. Azer'in yürekten ezgileriyle heyecan doruğa ulaşacak.
5: Çırpınırdım Karadeniz, bakıp Türk'ün bayrağına.
4: Ve Türk Soy İşbirliği

0: ellerimizin birleşeceği bu şölene tüm halkımız davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
2: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
3: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
2: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo

bir sırrı herkesten saklar gibi, sessizce sokulup ağlar gibi yanımdasın. Beni bir şeylerden aklar gibi, kopartmadan çiçek koklar gibi, hiç bozulmamış yasak

0: gözümde gecemdesin. Çalınmasın, söylenmesin, sen benim şarkılarımsın. Geçmiş değil bugün gibi, yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın, söylenmesin, sen benim şarkılarımsın.
1: Her zaman, her yerde.
2: Radyo, ülkü, ülkü.

0: Radyo Ülkü.
1: Ben kimsenin mazisi, kalp ağrısı değilim. Hiç bitmeyen

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: yolda, sporda,
1: evde, yemekte,
0: yürüyüşte, sohbette, otobüste, bisiklette,
1: her zaman,
0: her zaman, her yerde, Radyo Ülkü.
2: Penceremin perdesini havalandıran rüzgar, denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar, gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar. Gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar.

şeyde gizli yok, çöllerde sürün. Yalancı aşklarda herkes bir ürün. Yürü baba, aşkımı görmezsem körüm. Elini tutmazsam her gün bir ölüm. Kalbime geçmez bir çift bile sözüm. Her yol yokuş bize, ben hala düzüm. Yağmurum yüzüm, ıslanır gözüm. Gerçekler sert, bir de her yanım hüzün. Varsa bir yanlışım gurbete sürün. Bülbülüm kayıp, ben diken.

0: saygılarımla.
1: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
2: Radyo